0: içeri gidin, Tonji'yi daha katırsın.
1: Ten four, Lincoln 98 for you, Guinness River.
2: Ten four tonight.